0: Ben şu rampadan çok döndüm gittim. Rampaya kadar geldim. Rampada dizlerim tutmadı, ayaklarım tutmadı, döndüm gittim. Eşim bana dedi ki orası bizim evimiz, bizim çocuğumuzun yuvası. Sen oraya gitmemezlik yapamazsın. Yani git ki oraya, o oradadır, seni görsün. Sonradan baktım ki eşim doğru söylüyor. Burası bizim çocuğumuzun evidir. Burası da bizim evimizdir. Özel olarak hep bizim ailemizdir. Gelmeye başladık. Eşyalarını gördük, yanan silahını gördük, ateşte kavrulan silahını gördük. Ya bu bizi çok yakıyor, çok incitiyor. Ama mükafatına da gelince biz diyoruz ki ne mutlu bize. Çok şükür Rabbime.
1: Bu müzeye ilk girdiğimde çok duygulandım tabii ki. Yani birçok kahraman silah arkadaşımın beraber daha önce çalıştığım arkadaşlar. O gece üzerlerindeki bulunan silahları müzede gördüğümüzde de o derece ürperdim. Çünkü bir silah, bu çelik bu hale gelemez. Yani öyle bir bomba atmışlar ki yanıcı özelliğe de sahip. Eritip eritmiş, yani bütün silahlarımızı eritmiş ki insan vücudunun neler yapmadı.

0: conseiller, yönetime el koymuştur.
1: Saat 9 sıralarında Özel Hareket Başkanlığımızda görevli ve bizden eğitimden de sorumlu bir müdürümüz tarafından telefona mesaj geldi. İvedi şekilde eğitimci hocaların Özel Hareket Başkanlığı'na intikal etmesi şeklinde bir mesajdı bu. Aradım kendisini, darbe girişimi olduğunu, askeri uçaklar ve tanklar tarafından şehir merkezinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik, meclise yönelik silahlı saldırılar olduğunu söyledi. Bu haberi alır almaz Gölbaşı Yerleşkesi'ne geldi. Bu esnada arka tarafta Havacılık Daire Başkanlığı'nda bir alev topu ve siyah bir dumanın yükseldiğini gördüm.

o şiddetin etkisini görünce daha güçlü silah aldım üzerime. Daha sonra bana kendi eşimden telefon geldi. Aileme bu durumu tedirgin olup korkmasın diye dışarıda rahat bir ortamda görüşmek istedim. Onu rahatlatmak istedim daha doğrusu. Çocukları al, kapıyı kilitle ve kimseye açma dedim. Hakkını helal et dedim. Telefonu kapatıp tekrar arkadaşlarımın yanına dönmek üzereyken Nizamiye'nin hemen bulunduğu alana personelimizin en çok kalabalık olduğu ve yoğun olduğu ortam içerisine bomba bir anda çok şiddetli bir şekilde patlama gerçekleşti, düştü. Bütün elektrikte kesildi, zifir karanlığa döndü. Oradaki hazırlanmış araçlara binmiş bazı arkadaşlarımız, araçlar yanmaya başladı. Araçlar içerisinde arkadaşlarımız yandı. Toplamda o gece burada 51 kahraman meslektaşım şehit oldu. Yaklaşık 120 civarında da yine kahraman arkadaşlarımız yaralanarak gazi olmuşlardır.

Sabaha kadar bekledik. Herhangi bir cevap gelmedi. Telefonla ulaşamıyoruz. O beni arayan arkadaşını aradım. O cevap vermiyor. Haber alamıyoruz. Çıktık, yola geldik. Gelmeden önce ama buradan biri aradı beni. Baba dedi, kızın şehit oldu. Onun dedi haberini vermek istedim sana dedi. Tabii orada dünya yıkıldı. Şükür elhamdülillah. Hiç üzülmüyorum. Çünkü vatan için şehit oldu kızım, benim evladım. Diyecek bir şey yok. Vatan sağ olsun. Ne mutlu bize. Rabbim bize de bu mükafatı vermiş. Şehit annesi, şehit babası, şehit abisi mükafatını vermiş. Ne güzel bir şey. İstesen alabilir misin? Alamazsın. Şükür elhamdülillah. Onlar kendilerini kurtardılar. Bizim ailede, bizim sülalede ilk kız çocuğunu okutan benim. Herkes bana dedi ki ya kız çocuğunu niye göndereceksin? Ben dedim göndereceğim. Ben kızım. Ayakların üzerinde durabilsin. Resim kurslarına gitti. Lisede okuduktan sonra, okuduktan sonra uğraş veriyordu. Bir de resmi yapmayı çok seviyordu kendisi. Daha sonra sınavlara girdi. Güzel bir okul başarılı bitirdi. Hani polisliği de belki önce düşünmüyordu. Bize öyle bir şey söylemedi ama şimdi böyle bir imkan doğunca şunu dedi, ben polis akademisine girip hani robot çizmek için ve bir de polisliği de seviyordu. Bizim ailede de sülalede de çok var. Yani robot resmi çizerim hayaliyle akademiye girdi.

biz mezuniyetine geldik. Dedik hadi kızım yani memleketimize gel, sen de evimize gel, şey yap. Dedi daha bitmedi baba. Ne bitmedi kızım, bitti işte akademi dedim. Ben dedi özel harekatçı olacağım. Kızım sen yapabilir misin dedim. Hani özel harekat zor bir görevdir. Yapacağım inşallah dedi. Elbisesini giydiği zaman böyle şey yapardı yani, hayran kalırdı ona. Öyle yeşil berem yere düşmez derdi. Yeşil bere der, yeşil bere der, öyle aşıktı mesleğine. En son bayramda biz yine buluşmuştuk. Karşıma oturdu. Baba dedi, bana şehitliği anlatır mısın dedi. Tabii bayram 15 Temmuz'dan önce. Bildiğim kadar anlattım ama annesine hep söylermiş yani. Beni kırkan herkes duyacak, beni herkes tanıyacak, herkes ismimi anacak. Annesi de demiş ki kendi kendine, şimdi bu nereden çıkardı bu şehitliği, şimdi bu niye çıkardı böyle? Zaten görüşmemiz, son görüşmemiz de orada yani şahsi olarak. Biliyordu şehit olacağını. En son balkonda beni el salladı. Ben arabayla çıktım, işime gidiyordum. Halen oradan geçince orada onu görürüm, o balkonda onu.

0: Ben şu rampadan çok döndüm gittim. Rampaya kadar geldim. Rampada dizlerim tutmadı, ayaklarım tutmadı, döndüm gittim. Eşim bana dedi ki orası bizim evimiz, bizim çocuğumuzun yuvası. Sen oraya gitmemezlik yapamazsın. Yani git ki oraya, o oradadır, seni görsün. Sonradan baktım ki eşim doğru söylüyor. Burası bizim çocuğumuzun evidir. Burası da bizim evimizdir. Özel harekat bizim ailemizdir. Gelmeye başladık. Eşyalarını gördük, yanan silahını gördük, ateşte kavrulan silahını gördük. Ya bu bizi çok yakıyor, çok incitiyor. Ama mükafatına da gelince biz diyoruz ki ne mutlu bize. Çok şükür Rabbime.
1: Bu müzeye ilk girdiğimde çok duygulandım tabii ki. Yani birçok kahraman silah arkadaşımın beraber daha önce çalıştığım arkadaşlar. O gece üzerlerindeki bulunan silahları müzede gördüğümüzde de o derece ürperdim. Çünkü bir silah, bu çelik bu hale gelemez. Yani öyle bir bomba atmışlar ki yanıcı özelliğe de sahip. Eritip eritmiş, yani bütün silahlarımızı eritmiş ki insan vücudunun neler yapmadı.

0: conseiller, yönetime el koymuştur.
1: Saat 9 sıralarında Özel Hareket Başkanlığımızda görevli ve bizden eğitimden de sorumlu bir müdürümüz tarafından telefona mesaj geldi. İvedi şekilde eğitimci hocaların Özel Hareket Başkanlığı'na intikal etmesi şeklinde bir mesajdı bu. Aradım kendisini, darbe girişimi olduğunu, askeri uçaklar ve tanklar tarafından şehir merkezinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik, meclise yönelik silahlı saldırılar olduğunu söyledi. Bu haberi alır almaz Gölbaşı Yerleşkesi'ne geldi. Bu esnada arka tarafta Havacılık Daire Başkanlığı'nda bir alev topu ve siyah bir dumanın yükseldiğini gördüm.
2: Hocam dövme, dövme.

O şiddetin etkisini görünce daha güçlü silah aldım üzerime. Daha sonra bana kendi eşimden telefon geldi. Aileme bu durumu tedirgin olup korkmasın diye dışarıda rahat bir ortamda görüşmek istedim. Onu rahatlatmak istedim daha doğrusu. Çocukları al, kapıyı kilitle ve kimseyi açma dedim. Hakkını helal et dedim. Telefonu kapatıp tekrar arkadaşlarımın yanına dönmek üzereyken Nizamiye'nin hemen o bulunduğu alana personelimizin en çok kalabalık olduğu ve yoğun olduğu ortam içerisine bomba bir anda çok şiddetli bir şekilde patlama gerçekleşti, düştü. Bütün elektrik kesildi, zifiri karanlığa döndü. Oradaki hazırlanmış araçlara binmiş bazı arkadaşlarımız, araçlar yanmaya başladı. Araçlar içerisinde arkadaşlarımız yandı. Toplamda o gece burada 51 kahraman meslektaşım şehit oldu. Yaklaşık 120 civarında da yine kahraman arkadaşlarımız yaralanarak gazi olmuşlardır.

Sabaha kadar bekledik. Herhangi bir cevap gelmedi. Telefonla ulaşamıyoruz. O beni arayan arkadaşını aradım. O cevap vermiyor. Haber alamıyoruz. Çıktık, yola geldik. Gelmeden önce ama buradan biri aradı beni. Baba dedi, kızın şehit oldu. Onun dedi haberini vermek istedim sana dedi. Tabii orada dünya yıkıldı. Şükür elhamdülillah. Hiç üzülmüyorum. Çünkü vatan için şehit oldu kızım, benim evladım. Diyecek bir şey yok. Vatan sağ olsun. Ne mutlu bize. Rabbim bize de bu mükafatı vermiş. Şehit annesi, şehit babası, şehit abisi mükafatını vermiş. Ne güzel bir şey. İstesen alabilir misin? Alamazsın. Şükür elhamdülillah. Onlar kendilerini kurtardılar. Bizim ailede, bizim sülalede ilk kız çocuğunu okutan benim. Herkes bana dedi ki, ya kız çocuğunu niye göndereceksin? Ben dedim göndereceğim, ben kızım. Ayakların üzerinde durabilsin. Resim kurslarına gitti. Lisede okuduktan sonra, okuduktan sonra uğraş verildi. Bir de resmi yapmayı çok seviyordu kendisi. Daha sonra sınavlara girdi. Güzel bir okul, başarılı bitirdi. Hani polisliği de belki önce düşünmüyordu. Bize öyle bir şey söylemedi ama şimdi böyle bir imkan doğunca şunu dedi, ben polis akademisine girip hani robot çizmek için ve bir de polisliği de seviyordu. Bizim ailede de sülalede de çok var. Yani robot resmi çizerim hayaliyle akademiye girdi. Biz mezuniyetine geldik. Dedik hadi kızım, yani memleketimize gel, sen de evimize gel, şey yap. Dedi daha bitmedi baba. Ne bitmedi kızım, bitti işte akademi dedim. Ben dedi özel harekatçı olacağım. Kızım sen yapabilir misin dedim. Hani özel harekat zor bir görevdir. Yapacağım inşallah dedi. Elbisesini giydiği zaman böyle şey yapardı yani, hayran kalırdı ona. Öyle yeşil berem yere düşmez derdi. Yeşil bere der, yeşil bere der, öyle aşıktı mesleğine. En son bayramda biz yine buluşmuştuk. Karşıma oturdu. Baba dedi, bana şehitliği anlatır mısın dedi. Tabii bayram 15 Temmuz'dan önce. Bildiğim kadar anlattım ama annesine hep söylermiş yani. Beni kırkan herkes duyacak, beni herkes tanıyacak. Herkes ismimi anacak. Annesi de demiş ki kendi kendine, şimdi bu nereden çıkardı bu şehitliği, şimdi bu niye çıkardı böyle? Zaten görüşmemiz, son görüşmemiz de orada yani şahsi olarak. Biliyordu şehit olacağını. En son balkonda beni el salladı. Ben arabayla çıktım, işime gidiyordum. Halen oradan geçince orada onu görürüm, o balkonda onu.

0: Ben şu rampadan çok döndüm gittim. Rampaya kadar geldim. Rampada dizlerim tutmadı, ayaklarım tutmadı, döndüm gittim. Eşim bana dedi ki orası bizim evimiz, bizim çocuğumuzun yuvası. Sen oraya gitmemezlik yapamazsın. Yani git ki oraya, o oradadır, seni görsün. Sonradan baktım ki eşim doğru söylüyor. Burası bizim çocuğumuzun evidir. Burası da bizim evimizdir. Özel harekat bizim ailemizdir. Gelmeye başladık. Eşyalarını gördük, yanan silahını gördük ateşte, kavrulan silahını gördük. Ya bu bizi çok yakıyor, çok incitiyor. Ama mükafatına da gelince biz diyoruz ki ne mutlu bize. Çok şükür Rabbime.
1: Bu müzeye ilk girdiğimde çok duygulandım tabii ki. Yani birçok kahraman silah arkadaşımın beraber daha önce çalıştığım arkadaşlar. O gece üzerlerindeki bulunan silahları müzede gördüğümüzde de o derece ürperdim. Çünkü bir silah, bu çelik bu hale gelemez. Yani öyle bir bomba atmışlar ki yanıcı özelliğe de sahip. Eritmiş yani bütün silahlarımızı eritmiş ki insan vücudunu neler yapmadı.

0: conseiller yönetime el koymuştur.
1: Saat 9 sıralarında Özel Hareket Başkanlığımızda görevli ve bizden eğitimden de sorumlu bir müdürümüz tarafından telefona mesaj geldi. İvedi şekilde eğitimci hocaların Özel Hareket Başkanlığı'na intikal etmesi şeklinde bir mesajdı bu. Aradım kendisini, darbe girişimi olduğunu, askeri uçaklar ve tanklar tarafından şehir merkezinde Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik, meclise yönelik silahlı saldırılar olduğunu söyledi. Bu haberi alır almaz Gölbaşı yerleşkesine geldi. Bu esnada arka tarafta Havacılık Daire Başkanlığı'nda bir alev topu ve siyah bir dumanın yükseldiğini gördüm.

O şiddetin etkisini görünce daha güçlü silah aldım üzerime. Daha sonra bana kendi eşimden telefon geldi. Aileme bu durumu tedirgin olup korkmasın diye dışarıda rahat bir ortamda görüşmek istedim. Onu rahatlatmak istedim daha doğrusu. Çocukları al, kapıyı kilitle ve kimseye açma dedim. Hakkını helal et dedim. Telefonu kapatıp tekrar arkadaşlarımın yanına dönmek üzereyken Nizamiye'nin hemen bulunduğu alana personelimizin en çok kalabalık olduğu ve yoğun olduğu ortam içerisine bomba bir anda çok şiddetli bir şekilde patlama gerçekleşti, düştü. Bütün elektrikte kesildi, zifir karanlığa döndü. Oradaki hazırlanmış araçlara binmiş bazı arkadaşlarımız, araçlar yanmaya başladı. Araçlar içerisinde arkadaşlarımız yandı. Toplamda o gece burada 51 kahraman meslektaşım şehit oldu. Yaklaşık 120 civarında da yine kahraman arkadaşlarımız yaralanarak gazi olmuşlardır.

sabaha kadar bekledik. Herhangi bir cevap gelmedi. Telefonla ulaşamıyoruz. O beni arayan arkadaşını aradım. O cevap vermiyor. Haber alamıyoruz. Çıktık, yola geldik. Gelmeden önce ama buradan biri aradı beni. Baba dedi, kızın şehit oldu. Onun dedi haberini vermek istedim sana dedi. Tabii orada dünya yıkıldı.

Şükür elhamdülillah. Hiç üzülmüyorum. Çünkü vatan için şehit oldu kızım, benim evladım. Diyecek bir şey yok. Vatan sağ olsun. Ne mutlu bize. Rabbim bize de bu mükafatı vermiş. Şehit annesi, şehit babası, şehit abisi mükafatını vermiş. Ne güzel bir şey. İstesen alabilir misin? Alamazsın. Şükür elhamdülillah. Onlar kendilerini kurtardılar. Bizim ailede, bizim sülalede ilk kız çocuğunu okutan benim. Herkes bana dedi ki ya kız çocuğunu niye göndereceksin? Ben dedim göndereceğim. Ben kızım. Ayakların üzerinde durabilsin. Resim kurslarına gitti. Lisede okuduktan sonra, okuduktan sonra uğraş verildi. Bir de resmi yapmayı çok seviyordu kendisi. Daha sonra sınavlara girdi. Güzel bir okul başarılı bitirdi. Hani polisliği de belki önce düşünmüyordu. Bize öyle bir şey söylemedi ama şimdi böyle bir imkan doğunca şunu dedi. Ben polis akademisine girip hani robot çizmek için ve bir de polisliği de seviyordu. Bizim ailede de sülalede de çok var. Yani robot resmi çizerim hayaliyle akademiye girdi.

Biz mezuniyetine geldik. Dedik hadi kızım, yani memleketimize gel, sen de evimize gel. Şey yap. Dedi daha bitmedi baba. Ne bitmedi kızım, bitti işte akademi dedim. Ben dedi özel harekatçı olacağım. Kızım sen yapabilir misin dedim. Hani özel harekat zor bir görevdir. Yapacağım inşallah dedi. Elbisesini giydiği zaman böyle şey yapardı yani, hayran kalırdı ona. Öyle yeşil berem yere düşmez derdi. Yeşil bere der, yeşil bere der, öyle aşıktı mesleğine. En son bayramda biz yine buluşmuştuk. Karşıma oturdu. Baba dedi, bana şehitliği anlatır mısın dedi. Tabii bayram 15 Temmuz'dan önce. Bildiğim kadar anlattım ama annesine hep söylermiş yani. Beni kırkan herkes duyacak, beni herkes tanıyacak, herkes ismimi anacak. Annesi de demiş ki kendi kendine, şimdi bu nereden çıkardı bu şehitliği, şimdi bu niye çıkardı böyle? Zaten görüşmemiz, son görüşmemiz de orada yani şahsi olarak. Biliyordu şehit olacağını. En son balkonda bana el salladı. Ben arabayla çıktım, işime gidiyordum. Halen oradan geçince orada onu görürüm, o balkonda onu.

0: بلتي اتكلم ودع الناس للخروج للشارع.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe

müziğe geldiğim zaman dimdik geliyorum. Çünkü bu vatan için benim de bir parçam verildi. Bunlar çok değerli şeyler. Seccade Alim'in arkadaşıydı. Yani en ufak bir şeyinde hemen seccadesine Allah'a şükre giderdi. Yani Rabbime giderdi her şeyde. Oradaki mesela kağıtlar, şeyleri, yani onları ben istedim. Yani bir kağıt parçasında kurşun izi olabilir mi? Kan izi olabilir mi yani? Bunu görmeleri için onu bilhassa kendim istedim. Oradaki fotoğrafta gelin dedi, kanatlarının altına aldı, biz bir aileyiz dedi. Çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Hani ben buraya geldiğim zaman onları hissediyorum yani. Hissettiğim için de yani onların da burada bulunması benim için daha iyi gelir diye düşündüm. O yüzden buraya teslim ettim.

0: 15 Temmuz günü Akıncı üssünde uçaklara sniper cihazı takıldı.
1: Darbe girişiminin duyulmasının ardından ilçe tarihinin en hareketli saatlerini yaşadı.
2: Ellerine bırakmayacağım bu ülkeyi.
3: Burada 2-3 tane jet gerçekten çok alçaktan uçuyor.
4: Selalar veriliyor ama biz tabii bu selaların ne olduğundan hiç haberdar, yani bilmiyoruz ne için sela veriliyor. Daha önce yaşamadığımız için köylü komşularımız aradı, muhtar olduğu için böyle böyle muhtarım darbe oluyor, var mı haberin falan. Ondan sonra babam uyandı, abdestini aldı. Sonra ben gidiyorum dedi. Ben de gitmek istedim. Babam da aslında beni götürmezdi öyle dışarıya, o saatlerde çıkmama falan izin vermezdi. O da gel dedi, kırmadı beni. Ben de bindim arabaya, birlikte köyden 2-3 kişi aldık. Arkalı önlü 2-3 arabayla birlikte biz Kahramankazan Belediyesi'nin önüne geldik. Geldik ama tabii herkes, yani binlerce insan orada belediyenin önünde elinde bayrak, vatan, millet bağırarak orada tezahüratta bulunuyorlardı.
2: Biz aynı vatanın adamlarıyız, aynı anaların evlatlarıyız, ne yapıyorsunuz ya?
5: Oradan diyorlar ki Akıncı üstüne toplanılacak. Uçaklar oradan havalanıyor. Meclisi, emniyeti oradan bombalanıyor diyor. Sonra ben telefon açtım. Saat 2:30 oldu. Hani 12'de çıktılar. Biraz dedim yani arayayım, ne yaptılar yani, ne durumdalar diye. Aradım. Eşim dedi biz Akıncı'ya gidiyoruz dedi.
4: Akıncı üstüne gittiğimizde Nizamiye var. Nizamiye'nin önünde dar bir yol var. İnsanlar oraya akın ettiği için orada bir sıkışma, bir yoğunluk vardı. Üstümüzden helikopter uçuyordu. Panik havası oluşturmak için elektrikleri kestiler. Karanlık ortam. Ama herkesin el fenerini yakıyor, bayrağını sallıyor. Vatan, millet bölünmez diyerek bağırıyorlardı. O gün kimsenin gözünde bir korku yoktu yani. Ben onu gördüm o gece. Biz beklerken babam beni tabii o durumlardan rahatsız olup köydeki abilerin yanına arka tarafa yönlendirdiğinde orada bekliyoruz biz. 11-12 gibi gittik. Sabah 4'e kadar bekledik. 4'ü çeyrek geçe sanırsam o civarlarda sabaha karşı ateş seslerini duyduk biz.
6: Hiç korkmadım ya.
7: Gerçek mi? Gerçek mi?
4: Oradan tutup sorduklarımızda abi herkesi vurdular, şehit ettiler. Hainler ateş açtı dediğinde ben o zaman ilk defa korkmuştum babama bir şey oldu diye. Oradaki abiler beni sakin, yanındaki abiler beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ama ben yine durmadım. Onların yanından sıyrılıp Nizamiye'nin kapının o ateş eden alçakların yanına kadar gittim. Sorduğumda böyle böyle içeride takım elbiseli birisi var mı diye, yok git. Git buradan çabuk git, yoksa sana da ateş ederiz dediklerini duyunca ben mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım.

0: Yani orada bir can pazarı yaşanıyordu. Herkes bağırıyor, ortam karanlık, ben telefonun feneriyle tutuyorum. Yani her türlü insanı gördüm orada. Geri döndüğümde babamı zaten ambulansa bindiriyormuştu. Benimle birlikte bekleyen köyden gelen abiler.
1: Anne dedi, babam vuruldu dedi. Ama ayağından dedi bana. Halbuki yani eşim kafadan alıyorlar diye.
0: Kurşun sıyırmıştı kafasına ama pek aslında böyle ölümcül bir yarası yoktu. Ama orada hainlerin bekletmesi, ambulansı içeriye almamaları, zaman kaybından dolayı kan kaybetmeleri, buradaki çoğu şehit ve gazinin sıkıntılı bir sürece girmesi, bu ambulansı da içeriye almamalarından kaynaklandı.
1: Eşim geldi, ben onu gördüm ya, şehitlik bu kadar mı yakışır? Bir insan bu kadar mı değişir? Bildiğiniz yani 2 aylık çocuk olur ya, tertemiz, mis gibi. Yani Alim'in şehit oluşu, bak aile olarak, bir eş olarak çok dünya yıkımı ama şehadeti üzerine de büyük bir gurur, büyük bir şeref. Yani onun adının her sene, yani her an anılması benim ve çocuklarım için büyük bir gurur ve onurdur. Burada mesela eşyaları var. Hepsinin o geceden bir izi var. Gelip gençler, yeni nesiller bu eşyaları görüyor, o geceyi hissediyor. Bu

0: Benim için büyük bir şeref.
1: Başta babam çok mert, adaletli, dürüst bir insandı. Bunlar benim için hep yol gösterici olmuştur. Vatanını çok seven, milletine aşık bir insandı. İsmi her yerde geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinde de babamın adı geçiyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yeni nesillerin bu olayları unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar bizim kendi içimizde birliğimiz, beraberliğimiz Türk milleti olarak olsa da içimizde hain de çok maalesef. Bu olayların zamanla ileriki yıllarda tekrarlanmaması için geçmişten ders çıkarıp, önümüze bakıp hep birlikte Türkiye'nin geleceği için emin adımlarla gencimiz, yaşlımız hep birlikte tek vücut halinde olmamız gerekiyor.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

müziğe geldiğim zaman dimdik geliyorum. Çünkü bu vatan için benim de bir parçam verildi. Bunlar çok değerli şeyler. Seccade Alim'in arkadaşıydı. Yani en ufak bir şeyinde hemen seccadesine Allah'a şükre giderdi. Yani Rabbime giderdi her şeyde. Oradaki mesela kağıtlar, şeyleri, yani onları ben istedim. Yani bir kağıt parçasında kurşun izi olabilir mi? Kan izi olabilir mi yani? Bunu görmeleri için onu bilhassa kendim istedim. Oradaki fotoğrafta gelin dedi, kanatlarının altına aldı, biz bir aileyiz dedi. Çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Hani ben buraya geldiğim zaman onları hissediyorum yani. Hissettiğim için de yani onların da burada bulunması benim için daha iyi gelir diye düşündüm. O yüzden buraya teslim ettim.

0: 15 Temmuz günü Akıncı üssünde uçaklara sniper cihazı takıldı.
1: Darbe girişiminin duyulmasının ardından ilçe tarihinin en hareketli saatlerini yaşadı.
2: Ellerinden de bırakmayacağız bu ülkeyi.
3: Burada 2-3 tane jet gerçekten çok alçaktan uçuyor.
4: Selalar veriliyor ama biz tabii bu selaların ne olduğundan hiç haberdar, yani bilmiyoruz ne için sela veriliyor. Daha önce yaşamadığımız için köylü komşularımız aradı, muhtar olduğu için böyle böyle muhtarım darbe oluyor, var mı haberin falan. Ondan sonra babam uyandı, abdestini aldı. Sonra ben gidiyorum dedi. Ben de gitmek istedim. Babam da aslında beni götürmezdi öyle dışarıya, o saatlerde çıkmama falan izin vermezdi. O da gel dedi, kırmadı beni. Ben de bindim arabaya, birlikte köyden 2-3 kişi aldık. Arkalı önlü 2-3 arabayla birlikte biz Kahramankazan Belediyesi'nin önüne geldik. Geldik ama tabii herkes, yani binlerce insan orada belediyenin önünde elinde bayrak, vatan, millet bağırarak orada tezahüratta bulunuyorlardı.
5: Biz aynı vatanın adamlarıyız, aynı anaların evlatlarıyız, ne yapıyorsunuz ya?
6: Oradan diyorlar ki Akıncı üstüne toplanılacak. Uçaklar oradan havalanıyor. Meclisi, emniyeti oradan bombalanıyor diyor. Sonra ben telefon açtım. Saat 2:30 oldu. Hani 12'de çıktılar. Biraz dedim yani arayayım, ne yaptılar yani, ne durumdalar diye. Aradım. Eşim dedi biz Akıncı'ya gidiyoruz dedi.
4: Akıncı üstüne gittiğimizde Nizamiye var. Nizamiye'nin önünde dar bir yol var. Yani insanlar oraya akın ettiği için orada bir sıkışma, bir yoğunluk vardı. Üstümüzden helikopter uçuyordu. Panik havası oluşturmak için elektrikleri kestiler. Karanlık ortam. Ama herkes yine el fenerini yakıyor, bayrağını sallıyor. Vatan, millet bölünmez diyerek bağırıyorlardı. O gün kimsenin gözünde bir korku yoktu yani, ben onu gördüm o gece. Biz beklerken babam beni tabii o durumlardan rahatsız olup köydeki abilerin yanına

0: arka tarafa yönlendirdiğinde orada bekliyoruz biz. 11-12 gibi gittik. Sabah 4'e kadar bekledik. 4'ü çeyrek geçe sanırsam. O civarlarda sabaha karşı ateş seslerini duyduk biz.
1: Hiç korkma.
2: Gerçek mi? Gerçek mi Ermin?
0: Oradan tutup sorduklarımızda abi herkesi vurdular, şehit ettiler. Hainler ateş açtı dediğinde ben o zaman ilk defa korkmuştum babama bir şey oldu diye. Oradaki abiler beni sakin, yanındaki abiler beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ama ben yine durmadım. Onların yanından sıyrılıp Nizamiye'nin kapının o ateş eden alçakların yanına kadar gittim. Sorduğumda böyle böyle içeride takım elbiseli birisi var mı diye, yok git. Git buradan çabuk git yoksa sana da ateş ederiz dediklerini duyunca ben mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım.

0: Yani orada bir can pazarı yaşanıyordu. Herkes bağırıyor, ortam karanlık, ben telefonun feneriyle tutuyorum. Yani her türlü insanı gördüm orada. Geri döndüğümde babamı zaten ambulansa bindiriyormuştu. Benimle birlikte bekleyen köyden gelen abiler.
1: Anne dedi, babam vuruldu dedi. Ama ayağından dedi bana. Halbuki yani eşim kafadan alıyorlar diye.
0: Kurşun sıyırmıştı kafasına ama pek aslında böyle ölümcül bir yarası yoktu. Ama orada hainlerin bekletmesi, ambulansı içeriye almamaları, zaman kaybından dolayı kan kaybetmeleri, buradaki çoğu şehit ve gazinin sıkıntılı bir sürece girmesi, bu ambulansı da içeriye almamalarından kaynaklandı.
1: Eşim geldi, ben onu gördüm ya. Şehitlik bu kadar mı yakışır? Bir insan bu kadar mı değişir? Bildiğiniz yani 2 aylık çocuk olur ya, tertemiz, mis gibi. Yani Alim'in şehit oluşu, bak aile olarak, bir eş olarak çok dünya yıkımı ama şehadeti üzerine de büyük bir gurur, büyük bir şeref. Yani onun adının her sene, yani her an anılması benim ve çocuklarım için büyük bir gurur ve onurdur. Burada mesela eşyaları var. Hepsinin o geceden bir izi var. Gelip gençler, yeni nesiller bu eşyaları görüyor, o geceyi hissediyor. Bu benim için büyük bir şeref.
0: Başta babam çok mert, adaletli, dürüst bir insandı. Bunlar benim için hep yol gösterici olmuştur. Vatanını çok seven, milletine aşık bir insandı. İsmi her yerde geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinde de babamın adı geçiyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yeni nesillerin bu olayları unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar bizim kendi içimizde birliğimiz, beraberliğimiz Türk milleti olarak olsa da içimizde hain de çok maalesef. Bu olayların zamanla ileriki yıllarda tekrarlanmaması için geçmişten ders çıkarıp önümüze bakıp hep birlikte Türkiye'nin geleceği için emin adımlarla gencimiz, yaşlımız hep birlikte tek vücut halinde olmamız gerekiyor.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

müziğe geldiğim zaman dimdik geliyorum. Çünkü bu vatan için benim de bir parçam verildi. Bunlar çok değerli şeyler. Seccade Alim'in arkadaşıydı. Yani en ufak bir şeyinde hemen seccadesine Allah'a şükre giderdi. Yani Rabbime giderdi her şeyde. Oradaki mesela kağıtlar, şeyleri, yani onları ben istedim. Yani bir kağıt parçasında kurşun izi olabilir mi? Kan izi olabilir mi yani? Bunu görmeleri için onu bilhassa kendim istedim. Oradaki fotoğrafta gelin dedi, kanatlarının altına aldı, biz bir aileyiz dedi. Çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Hani ben buraya geldiğim zaman onları hissediyorum yani. Hissettiğim için de yani onların da burada bulunması benim için daha iyi gelir diye düşündüm. O yüzden buraya teslim ettim.

0: 15 Temmuz günü Akıncı üssünde bıçaklara sniper cihazı takıldı.
1: Darbe girişiminin duyulmasının ardından ilçe tarihinin en hareketli saatlerini yaşadı.
2: Ellerini bırakmayacağız bu ülkeyi.
3: Burada 2-3 tane jet gerçekten çok alçaktan uçuyor.
4: Selalar veriliyor ama biz tabii bu selaların ne olduğundan hiç haberdar, yani bilmiyoruz ne için sela veriliyor.

0: Daha önce yaşamadığımız için köylü komşularımız aradı muhtar olduğu için. Böyle böyle muhtarın darbe oluyor, var mı haberin falan. Ondan sonra babam uyandı, abdestini aldı. Sonra ben gidiyorum dedi. Ben de gitmek istedim. Babam da aslında beni götürmezdi öyle dışarıya. O saatlerde çıkmama falan izin vermezdi. O da gel dedi, kırmadı beni. Ben de bindim arabaya. Birlikte köyden 2-3 kişi aldık. Arkalı önlü 2-3 arabayla birlikte biz Kahramankazan Belediyesi'nin önüne geldik. Geldik ama tabii herkes, yani binlerce insan orada belediyenin önünde elinde bayrak, vatan, millet bağırarak orada tezahüratta bulunuyorlardı.
1: Biz aynı vatanın adamlarıyız. Aynı anaların evlatlarıyız. Ne yapıyorsunuz ya?
2: Oradan diyorlar ki Akıncı üstüne toplanılacak. Uçaklar oradan havalanıyor. Meclisi, emniyeti oradan bombalanıyor diyor. Sonra ben telefon açtım. Saat 2:30 oldu. Hani 12'de çıktılar. Biraz dedim yani arayayım, ne yaptılar yani, ne durumdalar diye. Aradım. Eşim dedi biz Akıncı'ya gidiyoruz dedi.
0: Akıncı üstüne gittiğimizde Nizamiye var. Nizamiye'nin önünde dar bir yol var. Yani insanlar oraya akın ettiği için orada bir sıkışma, bir yoğunluk vardı. Üstümüzden helikopter uçuyordu. Panik havası oluşturmak için elektrikleri kestiler. Karanlık ortam. Ama herkesin el fenerini yakıyor, bayrağını sallıyor. Vatan, millet bölünmez diyerek bağırıyorlardı. O gün kimsenin gözünde bir korku yoktu yani. Ben onu gördüm o gece. Biz beklerken babam beni tabii o durumlardan rahatsız olup köydeki abilerin yanına arka tarafa yönlendirdiğinde orada bekliyoruz biz. 11-12 gibi gittik. Sabah 4'e kadar bekledik. 4'ü çeyrek geçe sanırsam o civarlarda sabaha karşı ateş seslerini duyduk biz.
3: Hiç korkma.
4: Gerçek mi? Gerçek mi Ermin?
0: Oradan tutup sorduklarımızda abi herkesi vurdular, şehit ettiler. Hainler ateş açtı dediğinde ben o zaman ilk defa korkmuştum babama bir şey oldu diye. Oradaki abiler beni sakin, yanımdaki abiler beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ama ben yine durmadım. Onların yanından sıyrılıp Nizamiye'nin kapının o ateş eden alçakların yanına kadar gittim. Sorduğumda böyle böyle içeride takım elbiseli birisi var mı diye, yok git. Git buradan çabuk git, yoksa sana da ateş ederiz dediklerini duyunca ben mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım.

0: Yani orada bir can pazarı yaşanıyordu. Herkes bağırıyor, ortam karanlık, ben telefonun feneriyle tutuyorum. Yani her türlü insanı gördüm orada. Geri döndüğümde babamı zaten ambulansa bindiriyormuştu. Benimle birlikte bekleyen köyden gelen abiler.
1: Anne dedi, babam vuruldu dedi. Ama ayağından dedi bana. Halbuki yani eşim kafadan alıyorlar diye.
0: Kurşun sıyırmıştı kafasına ama pek aslında böyle ölümcül bir yarası yoktu. Ama orada hainlerin bekletmesi, ambulansı içeriye almamaları, zaman kaybından dolayı kan kaybetmeleri, buradaki çoğu şehit ve gazinin sıkıntılı bir sürece girmesi bu ambulansı da içeriye almamalarından kaynaklandı.
1: Eşim geldi, ben onu gördüm ya, şehitlik bu kadar mı yakışır? Bir insan bu kadar mı değişir? Bildiğiniz yani 2 aylık çocuk olur ya, tertemiz, mis gibi. Yani Alim'in şehit oluşu, bak aile olarak, bir eş olarak çok dünya yıkımı ama şehadeti üzerine de büyük bir gurur, büyük bir şeref. Yani onun adının her sene yani her an anılması benim ve çocuklarım için büyük bir gurur ve onurdur. Burada mesela eşyaları var. Hepsinin o geceden bir izi var. Gelip gençler, yeni nesiller bu eşyaları görüyor, o geceyi hissediyor. Bu benim için büyük bir şeref.
0: Başta babam çok mert, adaletli, dürüst bir insandı. Bunlar benim için hep yol gösterici olmuştur. Vatanını çok seven, milletine aşık bir insandı. İsmi her yerde geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinde de babamın adı geçiyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yeni nesillerin bu olayları unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar bizim kendi içimizde birliğimiz, beraberliğimiz Türk milleti olarak olsa da içimizde hain de çok maalesef. Bu olayların zamanla ileriki yıllarda tekrarlanmaması için geçmişten ders çıkarıp önümüze bakıp hep birlikte Türkiye'nin geleceği için emin adımlarla gencimiz, yaşlımız hep birlikte tek vücut halinde olmamız gerekiyor.

müziğe geldiğim zaman dimdik geliyorum. Çünkü bu vatan için benim de bir parçam verildi. Bunlar çok değerli şeyler. Seccade Alim'in arkadaşıydı. Yani en ufak bir şeyinde hemen seccadesine Allah'a şükre giderdi. Yani Rabbime giderdi her şeyde. Oradaki mesela kağıtlar, şeyleri, yani onları ben istedim. Yani bir kağıt parçasında kurşun izi olabilir mi? Kan izi olabilir mi yani? Bunu görmeleri için onu bilhassa kendim istedim. Oradaki fotoğrafta gelin dedi, kanatlarının altına aldı, biz bir aileyiz dedi. Çok heyecanlıydı, çok mutluydu. Hani ben buraya geldiğim zaman onları hissediyorum yani. Hissettiğim için de yani onların da burada bulunması benim için daha iyi gelir diye düşündüm. O yüzden buraya teslim ettim.

0: 15 Temmuz günü Akıncı üssünde uçaklara sniper cihazı takıldı.
1: Darbe girişiminin duyulmasının ardından ilçe tarihinin en hareketli saatlerini yaşadı.
2: Ellerini bırakmayacağız bu iki ülkeyi.
3: Burada 2-3 tane jet gerçekten çok alçaktan uçuyor.
4: Selalar veriliyor ama biz tabii bu selaların ne olduğundan hiç haberdar, yani bilmiyoruz ne için sela veriliyor. Daha önce yaşamadığımız için köylü komşularımız aradı, muhtar olduğu için böyle böyle muhtarım darbe oluyor, var mı haberin falan. Ondan sonra babam uyandı, abdestini aldı. Sonra ben gidiyorum dedi. Ben de gitmek istedim. Babam da aslında beni götürmezdi öyle dışarıya, o saatlerde çıkmama falan izin vermezdi.

0: O da gel dedi, kırmadı beni. Ben de bindim arabaya. Birlikte köyden 2-3 kişi aldık. Arkalı önlü 2-3 arabayla birlikte biz Kahramankazan Belediyesi'nin önüne geldik. Geldik ama tabii herkes, yani binlerce insan orada belediyenin önünde elinde bayrak, vatan, millet bağırarak orada tezahüratta bulunuyorlardı.
1: Biz aynı vatanın adamlarıyız. Aynı anaların evlatlarıyız. Ne yapıyorsunuz ya?
2: Oradan diyorlar ki Akıncı üstüne toplanılacak. Uçaklar oradan havalanıyor. Meclisi, emniyeti oradan bombalanıyor diyor. Sonra ben telefon açtım. Saat 2:30 oldu. Hani 12'de çıktılar. Biraz dedim yani arayayım ne yaptılar yani ne durumdalar diye. Aradım. Eşim dedi biz Akıncı'ya gidiyoruz dedi.
0: Akıncı üstüne gittiğimizde Nizamiye var. Nizamiye'nin önünde dar bir yol var. Hani insanlar oraya akın ettiği için orada bir sıkışma, bir yoğunluk vardı. Üstümüzden helikopter uçuyordu. Panik havası oluşturmak için elektrikleri kestiler. Karanlık ortam. Ama herkes yine el fenerini yakıyor, bayrağını sallıyor. Vatan, millet bölünmez diyerek bağırıyorlardı. O gün kimsenin gözünde bir korku yoktu yani. Ben onu gördüm o gece. Biz beklerken babam beni tabii o durumlardan rahatsız olup köydeki abilerin yanına arka tarafa yönlendirdiğinde orada bekliyoruz biz. 11-12 gibi gittik. Sabah 4'e kadar bekledik. 4'ü çeyrek geçe sanırsam o civarlarda sabaha karşı ateş seslerini duyduk biz.
3: Hiç korkmadı
4: gerçek
3: ya.
4: Gerçek mi? Gerçek mi Ermin?
0: Oradan tutup sorduklarımızda abi herkesi vurdular, şehit ettiler. Hainler ateş açtı dediğinde ben o zaman ilk defa korkmuştum babama bir şey oldu diye. Oradaki abiler beni sakin, yanımdaki abiler beni sakinleştirmeye çalışıyor. Ama ben yine durmadım. Onların yanından sıyrılıp Nizamiye'nin kapının o ateş eden alçakların yanına kadar gittim. Sorduğumda böyle böyle içeride takım elbiseli birisi var mı diye yok git. Git buradan çabuk git yoksa sana da ateş ederiz dediklerini duyunca ben mecburen uzaklaşmak zorunda kaldım.

0: Yani orada bir can pazarı yaşanıyordu. Herkes bağırıyor, ortam karanlık, ben telefonun feneriyle tutuyorum. Yani her türlü insanı gördüm orada. Geri döndüğümde babamı zaten ambulansa bindiriyormuştu. Benimle birlikte bekleyen köyden gelen abiler.
1: Anne dedi, babam vuruldu dedi. Ama ayağından dedi bana. Halbuki yani eşim kafadan alıyor darbeyi.
0: Kurşun sıyırmıştı kafasına ama pek aslında böyle ölümcül bir yarası yoktu. Ama orada hainlerin bekletmesi, ambulansı içeriye almamaları, zaman kaybından dolayı kan kaybetmeleri, buradaki çoğu şehit ve gazinin sıkıntılı bir sürece girmesi, bu ambulansı da içeriye almamalarından kaynaklandı.
1: Eşim geldi, ben onu gördüm ya. Şehitlik bu kadar mı yakışır? Bir insan bu kadar mı değişir? Bildiğiniz yani 2 aylık çocuk olur ya, tertemiz, mis gibi. Yani Alim'in şehit oluşu, bak aile olarak, bir eş olarak çok dünya yıkımı ama şehadeti üzerine de büyük bir gurur, büyük bir şeref. Yani onun adının her sene yani her an anılması benim ve çocuklarım için büyük bir gurur ve onur.

0: durayım. Burada mesela eşyaları var. Hepsinin o geceden bir izi var. Gelip gençler, yeni nesiller bu eşyaları görüyor, o geceyi hissediyor. Bu benim için büyük bir şeref.
1: Başta babam çok mert, adaletli, dürüst bir insandı. Bunlar benim için hep yol gösterici olmuştur. Vatanını çok seven, milletine aşık bir insandı. İsmi her yerde geçiyor. Türkiye'nin 81 ilinde de babamın adı geçiyor. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Yeni nesillerin bu olayları unutmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar bizim kendi içimizde birliğimiz, beraberliğimiz Türk milleti olarak olsa da içimizde hain de çok maalesef. Bu olayların zamanla ileriki yıllarda tekrarlanmaması için geçmişten ders çıkarıp, önümüze bakıp hep birlikte Türkiye'nin geleceği için emin adımlarla gencimiz, yaşlımız hep birlikte tek vücut halinde olmamız gerekiyor.